Kech. Restoranga bir odam kirib kelib, "Kechirasiz, kecha men shu yerga keluvmidim?" "Ha, keluvdingiz." "Rahmat. Kechirasiz, kecha men 2000 so'mlik ichuvmidim?" "Ha, ichuvdingiz." "Xudoga shukr. 2000 so'mni kecha yo'qotib qo'ydim deb o'ylayman."

0: Markaz Radyosu'da
1: Hangame Ustaları.
2: Şaharda bro indeme diyor. Yaş yaş yigit kızlarımız cüp cüp bulu oturgeni koyalımız. Körgen adam baktlı olsun iki de çırali yaş oturup deyken birbirine münasip kendi oturup getirdi şaharda. Kulas bro indeme diyor. Akışlardı ketten kuğu yürüdü. Mesela özümüzden kök görgen. Parkladı yigit bulan kız oturadı. Gap yok. Tugap bugan gap. Hani ufka karak terimeli. Öder şey. Gap yok. Öz yok. Her zaman da yigit. Hala hamer oturup getirdi gördün mü? Ne meldi sen? Yangi çıkan maşine hamer. Kayısı bro. Ooo ketten uç yok uç. Oldu şu an bitti gap durdun geldi. Ve ağabeyin cüm odur şöyle. Rörtü adam gibi, ''Tolun öyle iki oyuncağım!'' ''Hani? Ne kırıyorum? Kimdir balası sen?'' Diydiğin adam yok. Akışlarda acı kop. Oşun için toylar bahane didar ganimet. Bazen toy babkasa yigit kızını kıdırıp kız yigit kıdır baladı. Bir tamanda kızlar kıyıp kızıl, bir tamanda kapkara yigitler kırıcılar. Birbirini ıslap kala keygen mekendir. İki adamı konuşmakken. Birbirini tanıma yaptı. Korkturdu ki o yapıyordu. Tanıma yaptı. Ucu uzgarıp etken de. Yaşlar tez göre ızgardı. Ben şu okşu yaptı şu mümkün ha. Mama da korup basayım, yuma aşağıya başladı. Kız balayım, mama da bir çeke çık basa, divalga tırvalım kalaysız. Keçeyim geldim çıkmadıyız o. Önünüzde altaya çıktı, bana kovup gitti. İtizli koy vardı, salı kaldı yeti var eşeğe. Ona kalmazsa, eğitim koy siz bu meydim mi? Dip tural mıydı? İki o birbirine teyin yapıyor. Şuna şimdi kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, kur, İki oyam yok. Burak korup kalmasın dedim. İki oyam birbirine teyin yaparak dedi. Şart getir bana. Geri talep geçir. Kelesi hep oylayıp çıkardı. Okulamazdan. Ne dedim? O ne dedi? Toyum bolat dedim. Savuç gelip dedim. Toy yine uçraşkınca savuç gelip bugün. Toyam tuyam utup bugün. Tamam.
0: Hangame ustaları.
2: Albatta bu qiyin. Har qayerda sharoit hal qilib bo'ladi. Ayniqsa yoshlarimizga qiyin. Mana sovchilikka borganni umuman yoqtirmaydi bular. Dada nima qilyapsiz palonchilikda de sovchilikda. Ya, ha uylanadigan men bo'lsam, mendan bir og'iz so'ramaysizmi dada? Ha u qizni sevgan yigiti bor, meni o'zimni sevgan qizim bor. Bir og'iz aytgansiz deb, ana bu yoqqa qarab jo'natib yubordim. Hammasi bilardi. He, hammasi boshlanib ketardi dada. Desa, endi yetti pushtini surishtirib, xolas sovchiligida ham bir katta sir bor edi. U odam haqida katta informatsiyalar olib turib, keyin masani uylab qo'yishim kerak. Chunki sen bizdan keyin ham baxtli bo'lishing kerak. Dada, kerak emas unaqa sovchilik. Mana borsiz, mana shu qizni uyiga boring, o'zimni sevgan qizimdi. Xo'p, o'sha qizni otasi kim bolam? Otasini tanimaysiz dada. Xo'p, uylari qayerda bolam? Uylari betdan ko'rinmaydi dada. Xo'p, uyi ko'rinmasa, otasini tanimasak, biz qanday bilamiz o'qiz bola qanaqa? Qani bir bo'lg'usi kelinni o'zing bir ta'riflab berchi desa, bo'lg'usi kelin ta'riflayapti demish. Dada, bo'lg'usi keliningizga gap yo'q. O'qimishli, chiroyli bir kelishgan nozikina qiz bola desa, nozikina bizga to'g'ri kelmaydi. O'zi zamon nozik bo'lib turibdi. Bir tomonni suv bosib ketadi, bir tomonda qor yog'ibdi, bir tomonda umuman havo issiq. Bunaqa emasda endi bolam. Bitta to'ydangi chapakchap qolmaylik. Biram nozik, biram nozik. Aqling bo'lsa, agar seni kallang bo'lsa, bizni oilamiz katta darohonga, dargohimiz keng. Qizlarni taqvotiga uylan.
0: Hangoma ustalari.

0: radyosu'da.
1: İki Gorda.
2: Ben Zoha. Asıl Zoda.
1: İki Gorda.
2: Asıl Zoda, esinde mi? Bundan bir yıl oldun, yenge oyen telefonumu yokotup koyudum.
3: Ha, esimde, ozyam. Rasa zor, telefon yedi de orta.
2: Ha, rostan apçıroliydi. Şu keçi ançadan beri kimi yürgen şımımı kiyganım. Bilesem mi içinden nama taptım?
3: Nama telefonu taptayım mı?
2: Ayo, telefon namaz. Şımı çöntekideki yırtılgen joyu. Manımca telefon, uşa teşiyden çöpkoyen bose kere.
3: Ha, bolişi mümkün. Ama el, koy bu yapılanı ki ders kılıyılıp akhir ertegim tuhan kurdu.
2: Bilesem mi asıl zoda? Oyum har doim itil. Ahma odam akliye karayandı, kamro narsani bilarkan. Shuning uchun ham ahmoqlar ko'p savol beradigan bo'lishar ekan.
3: Ha, shunaqa degin. Endi bildim. Nimaga domlalar imtihonda savol ketidan savol beruvchilar.
2: Ha, shuning uchun ham har safar imtihondan yiqilganimiz yiqilgan.
3: Bilasanmi, Nazo, o'zichi uyqing kelsa, domlalarning darsiga kirishing kerak.
2: Iya, qanaqasiga?
3: Mana masalan, fizika domlamiz, Ahror aka. Har safar ularning leksiyalariga kirsam, uyqum keladi.
2: A kechasi tim telefonda gaplashganingdan keyin keladi-da uyqu.
3: Bitta mana emas, hamma uxlab qoladi. Mana masalan, kecha darsda yonim o'tiradigan Botir uxlab qopti. Domla, menga yoningizdagini uyg'otvoring deydilar.
2: Xo'sh, sen nima deding?
3: O'zingiz uyg'oting, chunki uni men emas, siz gapirib uxlatdingiz dedim.

kim unutgan? Birinchi muhabbatni oltmishda ham sevadigan, sizdek mardni ozoda ham eslar ekan. So'ragan yodga soldik eski dardni, kim unutgan?

0: Podcast Radyosu'da. Yaş, aile.
1: Vosteki.
2: What's it, man?
3: Az aşk.
0: Yaş, aile.
1: Tavba, Vosteki. Saligini şomollasiyiz. Doktor çakırıp yot valasiz.
3: Makalip, mazam bu mu yaptı?
1: Kelim, uzun sizi tuzatıp koyu kalı.
3: Yo, azadı, kelimaz. Hazır doktor geledi, hazır.
1: Vosteki, mana qo'shnimizim doktor chaqirgan ekan.
3: Xo'p, nima qildi? Tishlayaptimi?
1: Yo'q, tishlashga tishlamagan. Uni quloqi og'riyotgan ekan. Doktor dori yozib beribdi.
3: Xo'p.
1: 2 kundan keyin quloqi tugul, burni ham hech sezmay qopti.
3: Nima?

0: Qaysarliklaringni qo'y. Bilasan, u sevaman. Jonam,
1: bu safar ham kechirmay, qayga boraman? Rahmat. Kiborgan.

0: radyosu'da.
1: İki Tükörle.
2: Ben Zoha.
3: Asıl Zoha'da.
1: İki Tükörle.
3: Asıl Zoha'da. Gece şuna kanki çıroylu bitti bola bilen tanıştım. Şuna kanki çıroylu. Onu kuzları, soçları, aynıksı çıroylu tabasum. Haliyem kuz aldımdan gitme yaptı de orta.
2: Ben Zoha. Mabada o'ziga o'xshagan o'rtog'i yo'q ekanmi?
3: Gapim oxirigacha eshitgin. Xullas, men uni metroda ko'rib qoldim. Bilasanmi, hamma qizlar undan ko'zini uzisha olmadi.
2: Ularni ichiga salom qirasanmi, shunaqami?
3: Zato u qizlar orasidan faqatgina menga qaradi.
2: Nima? Oppoq kofta kiyib olmadimi deyna?
3: Bo'tdi oq koftaning nima aloqasi bor?
2: Shunchaki oq rang boshqa rangdagi qaraganda tezroq ko'zga tashlanadi demoqchiman-da.
3: Bore, keyinchi u meni ketidan uyimgacha keldi. Bir soatdan keyin oynadan qarasam, hali ham turibdi. Keyin yoniga chiqsam, u menga gul uzatdi. Endi o'sha gulni olaman deb turdim, uyg'onib ketdim. Qarasam tepamda oyim kapkirimanga uzatib, "Tur, ovqatingni qil" desala bo'ladimi?
2: Hali mana shuncha vaqtim molib, tushingni aytib beryapti-mi deng?
3: Sen nima deb o'yluding?
1: İki dugona.

0: Kuldirgich.
1: Konservatoriyada imtihon ketyapti. Domla talabadan so'rabdi. Beethoven nechta simfoniya yozgan? Miqdorini bilmadim-ku, Domla, lekin sifatiga javob beraman.

0: Yurtimizda soat 4.
1: It is 4 a.m. in Tashkent.
0: В столице 4 часа.
2: Umrimizning yana bir yangi kuni muborak azizlar. Tong qanday boshlansa, kun ham shunday o'tadi. Biz ham tarixga aylanayotgan fursatlar xayrli bo'lishidan umidvormiz. Oltin meros durdonalaridan bunyod etilgan umrboqiy qo'shiqlar guldastasini qabul aylang.